0: çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Yakında cemaat transportu da yürüyüş arzonlaşadı.
3: Yol kira narxı tüşerken mi?
2: Ay yok e. Jarimalar oşarırken.
0: Ha çündüyü mü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. O'z ilmidan manfaat olmagan inson bamisoli johildir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Çüngen çündü.
1: Çümme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Yakında cemaat transportu da yürüyüş arzonlaşadı.
3: Yol kıra narxı tüşerken mi?
2: Yok. Jarimalar oşarıyken.
0: Ha, çündüyü mü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

uzatamız seni yar yarlar bilen. Yürekteki güzel izharlar bilen.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. O'z ilmidan manfaat olmagan inson bamisoli johildir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Yakında cemaat transportu da yürüyüş arzonlaşadı.
3: Yol kıra narkı çörken mi?
2: Ay yok e. Carimeler hoşarıyken.
0: Ha çündüğümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. O'z ilmidan manfaat olmagan inson bamisoli johildir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: istorija donodi reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omading

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi to'qib beramiz.
2: Hasayni va Husayni. Bog'bon o'z bog'ida uzumlar yetishtirardi. U uzumlarni sidqidildan sevib, yaxshi ko'rib parvarishlar, ba'zan ularni payvandlab, ulardan yangi navlarni yaratardi. O'zi yaratgan yangi nav uzumlarning mevasi shirin chiqsa, bog'bon juda ham quvonar edi. Bir kuni bog'bon donalari uzun-uzun ikki xil uzum navini yaratdi. Bu uzumlarning ta'mi ham, shirinligi ham bir xil edi-ku, faqat birining donalari uzunchoqroq va ingichkaroq. Ikkinchisiniki sal kattaroq va yo'g'onroq ekanligi bilan farq qilardi. Yo tavba! Ikkalasi bir xil, dedi bog'bon. Ikkala nav uzumdan bir shingildan olib, qo'lida salmoqlab ko'rarkan. Endi bularni qanday nomlasam to'g'ri bo'larkin?
1: Men Husayniman,
2: deb chiyilladi shu payt donalar yo'g'onroq uzum.
1: Men Husayniman,
2: deb chinqirdi donalari ingichkarog'i. Shu tariqa bog'bon yangi navli uzumlarga nom izlashdan qutuldi va bu mazali, shirin tamli uzumlar hozirgacha sevimli va yoqimli. Ko'rdingizmi aziz bolajonlar? O'qish, ilm olish, izlanish hamisha yangilik yaratish bilan yakunlanadi. Bu yangilik oqibatida esa sizni har doim eslashadi va sizga rahmat aytishadi. Mana shunaqa bog'bon amakiga aytilgan rahmatdek.

Ortağların aytken de yar yar, dünya senge hiç bulmasın tarım.

istemegin ortaqların aytken de yar yar dünya senge hiç bulmasın tar sözlerim gel sözlerim gel bugün vefadar uşal künni bir bar eslegin eslegende faryat etmegin eslegende faryat etmegin.

Hicran yürek bağrım çakkan künü çakkan künü kolu kollarından çıkan künü çıkan künü alıs gitti hiç yetmedim kolum çözdüm.